Doctor Chimmy Mix. In your world, in front, in quick. Senga Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Doctor Chimmy Mix. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepantli. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Tlimetzli. Nehuan. Yowal Nepantli.

Don't kill me, mate. In your one infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In timis, aso itlaya. Don't kill me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan metzti. Nehuan yowal nepantli.

Doctor Kill Mix. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in meds. In chok. Ninoklamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Nitlakopoya. In Yowal. Nepant. In Timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua Timetsli. Nehua. Yowal Nepantli.